yüksek oğlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar yaydağdı bey ordular poza leş leşin üstüne kal-

leşleşik üstüne gel kal yanana ya. Ne diyorsan oğul benden söz haber alıp yıkıp ülkeleri talyan benem. Alaylar dağıdıp ordular pozan leşleşim üstüne kalyan benem. Dedi onu eşitmişem dedi neyini. Bir neçe serçe başı kesip çökehlere yığıpsan adını koymuşsan ki leşleşim üstüne kalamışam. Gel nağıddan danışak nisiyeden yok. Gör ben ne kaymışam.

Dizime başında gülüşü başında ciğerini çal çarpaz dağlıyam benim. Dizime başında gülüşü başında

0: Anna.
1: Bayat.
0: Duni mi yerken eyi yerkum?
1: Yes keze eyi yerkum, Sayat.
0: Anna. Anzor elizus, inç hosker ol kugot nasi. Kumaşasın, şure gene, kumaşa. Sal biyasin, aharım meor, kutaşvi. Çeyranasın, şat mart kizet kuyaşvi. Bas vunt stari panin, marayiz. Goza.
1: Sayat, in gang. Aranskez, aransko yerki yes gang çume. Sayat, yete tere kametele, vor im yek kubahtı miyasinin. Apa, yes keset krinen. Antun miş.
0: Şnurakalim anma. İm ser. Im kyang asutvat angim parkev
1: heranang sayat mes hetevumen.